yaşamaya alışacağım. Kolay olmayacak seni unutmak. Belki gece gündüz her

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. Bu frekansta. İçel FM 95.0.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

bir masal gibi sanki. Bir rüya bu mutluluk. Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin, sürüp gitsin bu sevda. Biraz da bizim için.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç LFM 95.0.

Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Yalan sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95

0: 95.0 İçel FM.
1: Demek karar kesin, benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın

canım, bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden, kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç Alef'em 95.0.

Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi?

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: 24 34 34. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: Bu şehrin bir ucunda, gecenin bir yarısında kalmadık mı seninle bir evin bir odasında? Şeytan mı girdi kanına, açıldın, saçıldın? Giyin dedim üstüne, aklını mı kaçırdın? Bedenin değildi ki benim senden istediğim, seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Bazen düşünüyorum da, rüyamda görsem seni, bu haline şaşardım. İsteseydim seninle neler neler yaşardım. Yar ben seni koynuma, almadım da suç mu ettim? Sana kıyamadım gülüm, sen kendini kirlettin. Evet, benim gemimdi bu aşk denizinde batan, ama benim alnım açık, sen ettiğinden utan.
1: İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için

0: 324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Group.
2: Tars Usta bir marka. Kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek. Kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tars Usta.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Maksat muhabbet olsun.

0: canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan.
1: CHP'de sıcak bir gelişme yaşandı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin resmi internet sitesinde grup başkan vekillikleri ünvanları kaldırıldı. CHP'nin meclisteki grup başkan vekili olarak Murat Emir kaldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak tutlan kararının ardından katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Kıyamet senaryomuz hazır," dedi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kiraladıkları helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyecek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek. Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada avukatlar mazeret bildirdi. Dava

0: 1 Ekim'e ertelendi. 7 Haziran'da ana sınıfı öğretmeni olarak görev yaptığı Ağrı'daki evinde ölü olarak bulunan Ayşe Irmak Kopara'nın telefonunun ve bilgisayarının şifresi çözüldü. Ekipler Kopara'nın ölümünün ardından gelen mobbing iddialarını araştıracak. 8 ilde Beyaz Et operasyonu gerçekleştirildi. Beyaz Et piyasasında haksız fiyat artışlarına yol açıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve 8 ilde yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 13 şirkete kayyum atandı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Kız Kalesi'nin marka değerinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar toplantıda Kız Kalesi'nin turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında çocukları çevre ve geri dönüşüm temalı etkinliklerde buluşturdu. Çocuklar çocuk kampüslerinde düzenlenen sergi ve atölyelerde geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürüp çevre bilinci kazanırken temiz bir dünya için farkındalık mesajı verdi. Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere çok sayıda destek verildi. Tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçük baş hayvan yemi desteği sağlandı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletme hakkında idari para cezası uygulanırken ürünler imha merkezine gönderildi. Narlıkuyu'da çıkan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Kıyıda bağlı bulunan teknelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: İçel FM 95.0.
4: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne itip gittin içimde, söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım, yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde...

Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendine. Simsiyah, duman duman. Artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar, gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz, bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

Sevdim seni, çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız.

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001... 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev bas.

Bir tanem, son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcı.

0: beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
11: 233 66

0: 56. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla ister uğra.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir de ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası, Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
14: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı

0: sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Yalnızlık değildi benim derdim, sensizlikti. Güzel bir şehirdi ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum. Bu şehri terk ediyorum.
1: İçel Efendim 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545-619-0169, 0545-619-0169 Tarsus.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001.

0: santairas.com Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek karar.

Ve canım bir tanem, sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Ana muhalefet partisi CHP

Türkiye'de yaşananlara yönelik konuşan Erdoğan, muhalefet koltuk kavgasında dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı.

0: Da önce ara verilen aramalar gelen yeni bilgiler üzerine yeniden başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Diğer yandan ABD, İran İHA'larını düşürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri gelen talepler doğrultusunda kentin 13 ilçesindeki sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan limanlar konusu ele alındı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuk işçiliğinin giderek derinleşen bir insan hakları sorunu haline geldiği ifade edildi. Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, otomobille ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekipleri kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit etti. Ekipler sürücülere 20 bin lira ceza uyguladı, ehliyetlerine el koydu. Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Amerika Birleşik Devletleri D grubuna 3 puanla başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçındaysa turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boya

0: gıda, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstü. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım, gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım?

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

sen ümitlerimi tek kaynağım. Sen aşkım, ben cetam.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
13: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
14: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
13: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
15: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
16: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerleri...

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz, Mersin.
2: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: hasret donan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim.

0: engelleniyor.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: İçel FM 95.0.

göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dön.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerimde hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
7: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
13: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
18: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlara yönelik konuşan Erdoğan, muhalefet koltuk kavgasında dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre adli yargıda 4608, idari yargıda ise 359 olmak üzere 4967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için başlatılan ve yaklaşık 2 hafta önce ara verilen aramalar gelen yeni bilgiler üzerine yeniden başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Diğer yandan ABD, İran İHA'larını düşürdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8

0: Ama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri gelen talepler doğrultusunda kentin 13 ilçesindeki sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu ile Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan limanlar konusu ele alındı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuk işçiliğinin giderek derinleşen bir insan hakları sorunu haline geldiği ifade edildi. Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, otomobille ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekipleri kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit etti. Ekipler sürücülere 20 bin lira ceza uyguladı, ehliyetlerine el koydu. Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Amerika Birleşik Devletleri D grubuna 3 puanla başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçındaysa turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız

0: için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Group.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Nurullah Mert Oto Kaporta, aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
7: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
6: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
7: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.

0: sepetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Mavi Beyaz Eşya'nın sponsorluğunda hazırlanan Arabesk Fırtınası başlıyor.
1: Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Vur.

0: Soğutucu ve derin dondurucu, mavi beyaz eşyada. 0543 582 9124.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: seni hiç üzmem, ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de ağlarsın.
1: Reklam kazandırır.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545-619-0169, 0545-619-0169 Tarsus.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli

Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme

0: Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233 6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 6655.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bütün ürünler kampanyalı olup siz sayın müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Mavi beyaz eşya 0543 582 9124.
7: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün, ucuz fiyat garantisiyle mavi beyaz eşya 543-582-9124.
1: İçel Efendim 95.0.

0: Mavi beyaz eşya Davultepe Opet petrol bitişiğinde 0543 582 91 24.
1: Mersin ne istiyorsa o. O. İçel efendim. İçel efendim.
2: Çok yalnızım. Sensiz darmadağınım. Zor geliyor yaşamak. Zor geliyor sensiz olmak. Söz

0: olacağıma ölümü tercih ederim. Ben seninle gözlerimi açtım. Seninle sevmeyi, seninle yaşamayı, seninle gülmeyi öğrendim. Yürüdüğümüz o yolları, buluştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.
1: Mavi Beyaz Eşya'dan Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
2: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Dinle güzel, dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun?

0: Soğutucu ve derin dondurucu, mavi beyaz eşyada. 0543 582 91 24.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'ma.

0: özelleniyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim

0: 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
4: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Mavi Beyaz Eşya'nın sponsorluğunda hazırlanan Arabesk Fırtınası sona erdi.
12: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı.

YS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahalle

0: yılda 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79 bin dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
12: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek. Kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri.

0: Kayseri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
8: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Sulu yemek ve kahvaltıda yağ

0: tırmıl PTT yanında hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izi. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık.

0: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim, dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı, bak nasıl gitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Sensiz yaşamayı hiç sevmedim.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız

0: bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de

0: ise demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Ne olur bu gece uykumu bölme. Var git düşlerimden, var git bu akşam. Tam unuttum derken aklıma düşme. Var git hayalimden, var git bu akşam. Yağmur istiyorsan gözyaşıma bak. Yangın istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun, ne olursun beni benimle bırak. Var git anılardan, var git bu akşam. Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık, bir düşün neler. Her köşede durur senden gölgeler. Var git gözlerimden, var git bu akşam. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş, sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Var git anılardan, var git bu akşam. Yağmur istiyorsan gözyaşıma bak. Yangın istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun, ne olursun beni benimle bırak. Var git gözlerimden, var git bu akşam. Var git anılardan, var git bu akşam.

sonsuza kadar demiştik, sona mı geldik? Sen yoksan gözyaşım diner mi? Sen benim ilk aşkım, canım da candın.

0: Bekledim, bekledim, gelmedin.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: sanıyorum. Dışarıya tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla

0: işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sitemizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: İçel FM 95.0.

Kümünle sattım. Sanma ki bunu yanına bırakırım. Korkma. Sana hiçbir kötülük yapmaya niyetim yok. Yapmış olduğum besteler, yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda. O güzel ismin yerinde şu an

0: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79.000 dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250.000 ton rekolte bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

Klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima

0: Çatkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154 235 6154 Akdeniz Mersin
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Damar şarkılar yalnızca

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
7: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında

0: çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

de bazen köylerde bir yırtık resminle aramaya

sen. Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: dokunsanız elini, ağlıyor bahtsız kadın.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup. Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
8: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
10: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
15: Ayakkabılarım eskidi,

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden?

Çok, çok ince mesele benim meselem, çok. Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız. Elini verdi eridim, elimi tuttu eridim. Zor bela, merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki sorma. Gözleri bahardan tatlı, saçları kömür karası. Durması mı desem, bakması mı? Hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek her şeye değerdi ya. Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur, olur sandım. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamdım. Bazen caddede karşılaşırdık, tokalaşır, hal hatır sorardık. Ama o hal hatır sorardı, ben aşkıyla yanardım. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben çok aptal bir adamdım. Ve bir akşam üstüydü, onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dünya yansa ne yazardı? İnanamadım, inanamadım. Acele edecek, evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Nasıl anlatayım ki? Ben çok aptal bir adamdım. Ve yine bir akşam üstüydü, istemeye istemeye o kahrolası sokaktan evime dönerken evlerinin önünde bir feryat, bir fidan. Aman Allah'ım! O an aklıma gelen başıma gelmişti. Hayatımın anlamı, hasretim, özlemim, o sevdiğim kadın, o ölmüştü. Vay anasını sattığımın dünyası, vay. Vay alnımın kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın, anlamı da yok. Giden gitmiş, felek edeceğini etmişti. Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti. Yahu ona bir açılabilseydim, onu çok ama her şeylerden çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu? Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek ve ben kendimi hiç, hiç affetmeyecektim. İçme diyorsun, iyi söylüyorsun. Biliyorum, beni düşünüyor, beni seviyorsun. Önceleri kızardı, bakıyorum da şimdi anlıyorsun ve sen de içiyorsun. Boş ver can arkadaşım, yazılan gelir başa, çekilen tasa boşa inmiş.

kendim ettim, kendim yandım. Anlayacağım, anlayacağım. Ben çok aptal bir adamdım. Çok aptal.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz.

0: Diyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79.000 dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250.000 ton rekolte bekleniyor. Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var.

0: Hem o var, hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001 santairas.com Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM

0: Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz, Mersin.
0: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı.

0: karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 600

0: 24 34 34.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
12: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
14: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
15: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
17: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
18: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
19: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Maksat Muhabbet Olsun başlıyor.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski

0: Ezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Maksat muhabbet olsun, devam.

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
19: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca,

0: Jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.

0: İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Yok olmuyor, sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

0: başkadan.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

gönlüm. Ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor,

şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790

0: Bandira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38 Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
1: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154 235 6154 Akdeniz Mersin.

0: Gıda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de

0: Takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: yazı. Senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların katilisin.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

sensin, bunun suçu bende değil, canımdasın.

aşmak isterim. Derman yok dizlerimde, ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: Bilmem, çekindim herhalde.
1: İnsan sevdiğinden çekinir mi?
0: Haklısın, çekinmemeli. Çünkü sevmek yaşamanın temelidir. Seni çok seviyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik

0: Kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com, Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtım. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
2: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki

0: binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu Alışveriş Avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

0: Gecenin Sesi başlıyor.
1: Gecenin en sakin saatlerinde radyonuz açıksa bilin ki yalnız değilsiniz. Gecenin Sesi programında mikrofon başında ben Kerem. Bu gece kalbinize dokunan, hatıraları uyandıran ve belki de içinizde saklı kalan duygulara tercüman olan şarkılarla birlikte olacağız. Duyguların ve melodilerin buluştuğu bu yolculuk başlıyor.

0: İçel FM.
1: Gecenin bu en kuytu vaktinde sevdasını sessizce yüreğinde büyütenlere, sadakatle bekleyenlere gelsin sıradaki şarkımız. Hani diyor ya büyük usta, seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa, su içer gibi.
2: Ya benimsin, ya toprağım.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu.

0: 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: İçel FM.
5: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan isimlerinden biri. Küçük yaşta başladığı müzik yolculuğunda yıllarca milyonların kalbine dokunan Ceylan ile programımıza devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Kimi zaman bir şarkı anlatamadıklarımızın sesi olur. Gecenin bu saatinde her nota biraz daha anlam kazanır. Dinlediğiniz her şey biraz da...

0: İçel FM.
1: Ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu, açar gibi, hayat biraz da böyle değil mi? Sürprizli, heyecanlı ve duygulu. İçel FM 95.0'da bu akşam müziğin arasına güzel dizeler bırakıyor.

0: İçel FM.
1: Gece yavaş yavaş derinleşirken arabesk şarkılar kalplere dokunmaya devam ediyor. Şimdi arabesk müziğin kurucu isimlerinden biri geliyor. Orhan Gencebay ile devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi, ilk kez hissedilen duygular gibi bazı şarkılarda insanda iz bırakır. İçel FM'de gecenin en güzel melodileri şimdi sizlerle. Programımız hız kesmeden devam ediyor.

bu şarkımı dinliyor musun? İnan, inan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin efsane sesiyleyiz. Yıllardır acıya, aşka ve hayata sesiyle tercüman olan Müslüm Gürses şimdi sizlerle.

0: İçel FM.
1: Yıldızlar gökyüzünde, şarkılar radyonuzda parlıyor. Her biri başka bir hikayeyi fısıldıyor kulağınıza.

0: kıyamam. Kıysaydım giderken kıyardım seni. Kıyamam. Kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: İçel FM.
2: Gecenin sessizliğinde en güzel hikayeleri şarkılar anlatır. Belki bir özlem, belki bir sevda, belki de yarım kalmış bir hikaye.

0: İçel efendim.
1: Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden biriydiniz. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla büyük kitlelere ulaşan Güllü, şimdi gecenin sesinde.

0: İçel efendim.
1: Ben bazen radyoyu sadece şarkı için değil, ses duymak için
2: bir
1: açarım.
2: Yabancı gibi.
1: Belki sen de öylesin. Karşımda. O zaman doğru yerdesin.
2: Hani sevdiğindin, bildin mi beni? Erirdi yüreğin bir bakışımda. Tutup bir kalemde sildin mi beni? Unuttu diyorlar senin ismini. Unuttu diyorlar senin sesini. Ateşler içine atıp resmimi. Yaktın mı vicdansız, yaktın mı beni?

Yabancıları koyup benim yerime attın mı kalbinden, attın mı beni? Vefasız, hayırsız sevdiğin, yaktın mı beni, yaktın mı beni? Kaçayım diyorum alıp başımı, kimseler görmesin gözyaşlarımı. Ne yapayım sensiz yarınlarımı? Vefasız sevdiğim, duydun mu beni? Unuttu diyorlar senin ismini, unuttu diyorlar senin sesini. Ateşler içine, ateşler içine atıp resmimi. Yaktın mı vicdansız, yaktın mı beni, yaktın mı beni?

0: İçel efem.
1: Gece, insanın kendine en çok yaklaştığı zamandır. İçinizden geçenleri anlatan şarkılarla yanınızdayız. Sadece dinleyin.

0: İçel FM.
1: İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Gecenin sakinliği radyonuza yansırken müziğin en güzel hali İçel FM 95.0.

0: İçel FM.
1: Arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz isimlerinden, yazdığı ve söylediği şarkılarla milyonların kalbine dokunan İbrahim Erkal. O kendine has, içten yorumuyla sizlerle buluşuyor.
2: Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Kaldın mı? Bir başına, tek başına, ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp, hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında, var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat. Aramışsın dostum. Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, İçinde esirmişsin gibi birse, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

0: İçel FM.
1: Gecenin en derin saatlerinde duygular biraz daha yüksek sesle konuşur. Radyonuzdan yükselen her melodi kalbinize dokunmak için burada. Gecenin sesiyle yalnız değilsiniz.

gidersen ölürüm canım. Ne olur gitme. Gidersen

0: İçel FM.
1: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.

0: İçel FM.
1: Kimi zaman bir şarkı anlatamadıklarımızın sesi olur. Gecenin bu saatinde her nota biraz daha anlam kazanır. Dinlediğiniz her şey biraz da sizden istaşıyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin duygusunu yıllarca güçlü yorumuyla dinleyiciye taşıyan Devran Çağlar. Yaşanmışlıkları notalara sığdıran o tanıdık sesiyle şimdi sizlerle.

0: İçel FM.
1: Gece ilerliyor ama arabesk şarkılar hala bizimle. Şimdi sevilen bir yorum geliyor. İçel FM'de duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini kısmayın. Çünkü gecenin sesi 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: İçel FM
1: programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gece ilerledikçe şarkılar da, duygular da biraz daha derinleşiyor. Gecenin en güzel melodileriyle birlikte olmaya devam ediyoruz.

yerde sen varsın. Gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişanım.

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikte.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Git benim için.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

İnan bana, sensiz bir günüm mutlu geçmiyor. Bu kalp seninle yaşadı, seninle de ölmek istiyor. O bakışın, o gülüşün, bir de gözlerime bakıp seni deliler gibi seviyorum deyişin aklımdan hiç çıkmıyor.

Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. O da benimdir.

güzel gözlerinle baktığın yerde gördüğün hayaller serap benimdir. Sevmek bu, sevmek bu, delice sevmek bu. Seninle var olan, seninle var olan her şey benimdir.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

demiştik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım, senden bana ne köy ne de kasap olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdin söyle ne diye.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

kadersiz. Belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

anlasaydın darılmaz tırık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık.

artık zor biliyorum. Beni biraz anlasaydın darılmazdın. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdın.

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı, akıtana selam olsun.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi, şeytan mı, bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Ona ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: fikrimde hep sen varsın. Dünyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek.
1: İç El Efendim 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.